Denizine eski ağlar. Ne olayım bir dardgâhlar. Ah Yakuma Yeah,